tira lirun na luni anuringa kanan nami 30 50 mu ukoninga 6 panneto onu nuvu yagara nerto ukoninga 7 kirtadjwa onu nuvu yagara nerto ukoninga 3 kangatua pik onu shirak nerto tashike na paluni ukoninga 6 mitimatarik onu shirak nerto ukoninga 8 iperjuk onu shirak